Etenle geç olmuş yavka kadat Hüseyman'ı Dobeçer omor aşpani geçenle.